si şimdiye sev yerli diyen tek kobra. Nasıl etler etimle nuk da bırmıyorsa bota.